ekiseera wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa yeezi otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa yeezi otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa yeezi otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa yeezi otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa yeezi otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa yeezi otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa yeezi otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa yeezi otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa yeezi otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna ayi katonda omutuukirivu ayi katonda nnyini buyinza omutuukirivu ayi katonda ataggwaawo omutuukirivu otukwatirwa ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna ayi katonda omutuukirivu ayi katonda nnyini buyinza omutuukirivu ayi katonda ataggwaawo omutuukirivu otukwatirwa ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna ayi katonda omutuukirivu ayi katonda nnyini buyinza omutuukirivu ayi katonda ataggwaawo omutuukirivu otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna ayi yeezu nkwesiga ayi yeezu nkwesiga ayi yeezu nkwesiga erinnya lya paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu.